0: Radyo Tavran.
1: Radyo Tavran Santiyo.
0: Lütfen geldi gibi o.
1: Duzar, Radyo Tavran Santiyo.

0: Saudades, saudades.
1: Sağ
0: ol, Halil Sağ ol, Halil Sağ ol, Halil Sağ ol, Halil Sağ ol, Halil
1: Sağ ol, Halil
0: Sağ ol, Halil Sağ ol, Halil Sağ ol, Halil Sağ ol, Halil Sağ ol, Halil Sağ ol, Halil Sağ ol, Halil Sağ ol, Halil Sağ ol, Halil Sağ ol, Halil Sağ ol, Halil Sağ ol, Halil Sağ ol, Halil Sağ ol, Halil Sağ ol, Halil Sağ ol, Halil Sağ ol, Halil Sağ ol, Halil Sağ ol, Halil Sağ ol, Halil Sağ ol, Halil Sağ ol, Halil Sağ ol, Halil Sağ ol, Halil Sağ ol, Halil Sağ ol, Halil Sağ ol, Halil Sağ ol, Halil Sağ ol, Halil Sağ ol, Halil Sağ ol, Halil Sağ ol, Halil Sağ ol, Halil Sağ ol, Halil Sağ ol, Halil Sağ ol, Halil Sağ